Bu sahifalarını varaqlaşma, bu haqda samimi, vicdanan gəpiriş, nafaqat voqiyalar şahidləri, olimlar və tadqiqotçilar, balki har bir qorurlu və şükür qılıvçı tojik və tojikistonlik üçün faxırdır. Agar davlat müstaqilligi tojik millətigə müstaqil davlat quruş imkoniyatını bergan bolsa, aynan milli birlik bu davlatning barqarorligi və izchil rivojlanishi üçün zamin yaratdı. Bu iki noyob davlat quruvchi va xalqparvar hodisaning barqarorligida millatimizning sevimli peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning hissasi va hal qiluvchi roli asosiy ahamiyatga ega. Milliy davlatchiligimizning yangi davridagi bu ikki noyob hodisaning tarixiy ahamiyati haqida Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon ko'p marta gapirganlar va jumladan shunday ta'kidlagan: Milliy birlik biz uchun nafaqat siyosiy yutuq, balki davlatning barqarorligi, jamiyatning rivojlanishi va xalqning tinch totuv hayotining asosiy shartidir. Bahs yo'qki, bu so'zlar yangi Tojikiston davlatchilik siyosatining asl mohiyatini ifodalaydi. Tarix guvohlik beradiki, barcha davrlarda g'ayrioddiy bilim va mahoratga, rahbarlik va tashabbuskor iste'dodiga ega bo'lgan yorqin shaxsiyatlar jamiyatni taraqqiyot va farovonlik sari yetaklab, fidokorlik va jonbozlik bilan obodonchilik va bunyodkorlikning oliy namunasini ko'rsatib, vatanparvarlik va vatansevarlik hissini uyg'otishda, uning rivojiga hissa qo'shishda va vatanning jahondagi nufuzini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaganlar. Ular bu yo'lda o'zlarini va shaxsiy manfaatlarini milliy va davlat manfaatlarini himoya qilish yo'lida qurbon qilganlar. Odatda bu hislatlar siyosiy yetakchilarga xos bo'lib, ularning har bir azmu qarori, tashabbusi va fidokorligi millionlab insonlarning hayotini himoya qilishga va insoniyat uchun munosib hayotni ta'minlashga qaratilgandir. Shu boisdan har bir ongli, o'zligini anglagan, shukrguzor va minnatdor avlod o'z baxtli taqdiri va osoyishta xavfsiz hayotining qadriga yetib, buyuk shaxsiyatlar va tarixiy simolarning fidokorliklari va jonbozliklariga samimiyat va yuksak faxr hissi bilan hurmat bajo keltiradi va ularning fidokorona faoliyatini saboq deb biladi.